Arkadaşlar. Yine soruları da karşı yardımlarını da verenciler arkadaşlar.